0: çok güzel,
1: o çok güzel,
0: o şirin, o çok kısa, o senin, o çok güzel, o şirin.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir gel açalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuştu gül. Halis bayuştu. Nasıl? Geldi.
1: Ay, buraya nasıl geldik? Saçını niye kesmiş sen?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ oldu da. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onu elinle kurtar.
2: Geri lan, yıkılacağın gibi intrik etler. Kelle dolu, cip boş.

Beyoğlanın yoxdur tayı bir yerdə. Görümə bək toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borc olsun. Görümə bək toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına.

aşk adlı bir derde sarılır. Gözlerin hasret kalıp bir cüt kara gözlerin. Bu da bile bir hayattı, yüreğimi gem kanattı. Aralığı kimler kattı? Vuran

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden.

Sıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata devam için. Yok bir sen.

Saçlarında, ellerinde damcıların parıltısı, kalbimize akıp gelir bu yakışık.

0: Uğursuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bek kimi namusum an için.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, sus git.
2: Heyvan sensen, senin atandır. Elimizden benim keçimel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı mene verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyerem bir kızı yorumdan isterim nedir de.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarlı. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, ne hal yeri henadan söhbet lazım. Hiç henanın yeri.
0: He, Meşe değil. Kız hoşuma geldi.
3: Beli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulursun.
0: Onda 5-6 yüze geç, onu sen peşteş edeyim.
3: Hadi başına olsun, sizden bir şeyler var. Ama siz hiç cevap vermek istemez. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülmek olmasın ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yazısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir insanlar hardan başlıyor. Adam mal, adam ay, adam ay,
5: ay bacak. Ah benmiş kendilerinden, bir hafta sen eleden.
0: Ama neyin yesen, uğursuzluğun yüzü karı.
6: Ağır düştüm yarımdan.

0: adım çıkıp yazında.
1: Sen Allah'ı çekmenler. Benim İlmur dediğim beşim hele bir benim mahkemeye diyorsun.
0: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim. Ustaz, şunu otursun.
1: Ne?
0: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşali, aha ha mı yaptı geleceksin? Benim ne bir yapmasını ver, dolkum derim daha.
1: Aferin. Hadi lan. Bak işte ben. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Sefa getirdin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
4: Hamamda!
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
0: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
0: Mesele ise

0: Neyden korkuram ki? O gibi evde böğmüş bir kızım, bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzümden kapları kısırmış, açarım da yüzümden alır. Pencereler de tahtayla daldan möpten mıknattıracağım. Koy ev evi. Çok doyan buyan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Eşi! Biz bu geldi geçende, bir bakmadık görek ya! Bu arvattı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver, bu saat dedim de bu ben nasıl özünü bırakacağım?
0: Niye?
2: Meşedi! Bir bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, Corriente!
3: Meşri var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten daha başka bir patron sağlık.
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, bananı mı yapmazsın?
0: Hadi red dur burada, bir yapmaz, bir yapmaz! Hadi yalnız! Yedin gazi, yedin ki bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bu başka mesele. Ney ney? Bu olmadı, bu olmadı.

Her şey belki de unutamam ellerim, ellerim çıkmır fikrimden.

Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.